ettik aşkını bulacak kadar başkasın mı? Kanımın içine darmadık. Bu kadar kişi, yuvali, bu kadar mutlu kavana. Bakın kanadaki. Kanıma kaybım bu. Bunlar bir

0: azından geliyorum. Düşünmeyi bilmiyorum. Acaba bu yönelik planı bir vakti almış mı bilmiyorum. Ama böyle bir şey İsmail planı dışına atmışımdan beri bu yolu ciddi anlıkları böyle bir şey.
1: Saçak açıklarım ki saçak atlıyor. Evet, bu yazımda böyle bir şey. Bir de bu oyunu. Şey, sakarsın mı? Sınırını yapamayın diyeceksin mi? Yazımda öyle değil. Yani öyle böyle bir şey. Sınırını yapamayın diyeceksin. Tam yeterli. Bu yolu da yapamayın. Böyle